0: Sen artık Temel'le burada mısın?
1: Buradayım. Ben aslında sizden...
0: Ne?
1: Ben aslında sizden...

0: Nasıl yani?
1: Bir adam var ya.
0: Senin yatacak yerin yok mu?
1: Hem var. Burada kalıyorum.

0: müsait olmuyor.
1: İstersen arada bir kızım oraya gel. Arkadaşları bulamadığın zamanlar.
0: Yukarıya. Olur mu öyle şey?
1: Niye olmasın?
0: İmkansız.

0: Ama benim arkadaşlarım da oldu.
1: Ama bak arkadaşları bilemem.